0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天七点凤凰卫视资讯台。
1: 欢迎回来，我们继续来看，也门胡塞武装军事发言人萨雷亚在24号表示，胡塞武装当天使用了数十枚的弹道导弹和无人机，对沙特阿拉伯西南部的吉赞地区多处军事目标发动了大规模的袭击。我们再来继续看到，也门政府军在23号发布了视频，显示当天对胡塞武装的目标发动了新一轮的打击。视频显示，打击行动针对于胡塞武装控制的北部焦夫省首府哈斯姆，目标被锁定为胡塞武装的防御工事。现场发生了多起爆炸，而在本轮也门局势升级期间，哈斯姆就曾经遭到了空袭。胡塞武装在22号称，沙特阿拉伯在21号空袭焦夫省的一座监狱，造成了9名被关押人员死亡。土耳其外长菲丹在纽约和原美国驻土耳其大使杰弗里会面的时候表示，麦加共同防务协议刚刚建立，不能够仅仅因为胡塞武装袭击沙特一事就立即对其作用下定论。
2: 土耳其外长菲丹在纽约被问及胡塞武装向沙特阿拉伯发动导弹袭击是否是对麦加协议的考验时，以北约为例作出回应。他表示，北约第五条自建立以来仅被实际启动过一次，麦加协议才刚刚建立，不能仅凭此次袭击就对协议的作用作出判断或提出质疑。土耳其学者分析认为，麦加协议的关键在于形成有效的威慑力。
3: Mekke anlaşması karşı tarafı caydırmak istiyor. Güç kullanmak istemiyoruz. Biz revizyonist değiliz. Ama birimize saldırırsanız biz birlik olup buna mukabele ederiz. Yani saldırgan değiliz. Savunmacıyız. Ama savunurken de tek bir ülkeye karşı siz saldırı yapmış olmayacaksınız. Bu üç ülkeye ve bu üç ülkenin sahip olduğu silah kapasitesine ve tabii ki diplomatik kapasiteye karşı saldırıda bulunmuş olacaksınız mesajı veriliyor.
2: 早前，菲丹同时表示，对于胡塞武装袭击沙特问题，土方正密切关注事态发展。沙特在某些特定技术领域可能存在军事需求，土方在满足这些需求方面不会有任何困难。学者指出，土耳其军事实力和技术会使麦加协议更具有威慑力。
3: İnsansız hava aracı saldırılarına yönelik Suudi Arabistan'ın kapasitesinin arkasında Türkiye gibi bir ülke var. Bu çok güçlü bir güç çarpanı anlamına geliyor. Ülkeler de saldırılarını planlarken artık bunu göz önüne almak zorunda kalacaklar ifadesini kullanıyor. Yani doğrudan bir şeyden ziyade, yani çatışmanın içerisinde bulunmaktan ziyade temel mevzu, Mekke Anlaşması'nın da zaten temel mevzu caydırıcılık.
2: 面对当前持续动荡的中东局势，土耳其此时加入麦加协议是否是一个合适的时机，各界看法不一，也有舆论担忧以色列等国可能会借此制造事端，将土耳其拖入战争。凤凰卫视米尔扎提土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 由于美国持续对伊朗进行海上封锁，伊朗和土耳其、巴基斯坦陆路交通就成为了伊朗维持进出口物资的关键生命线。不过，陆路交通无法承载海运丧失的运能，再加上边境的海关不堪重负，使伊朗将贸易转向陆路的策略面临严重的瓶颈。
4: 在土耳其与伊朗边境，卡车排起了长队。有数据显示，在通往土耳其的伊朗一侧过境点，延误时间长达20天。卡车司机表示，以前24小时就能完成的货运，现在要花一个星期。
5: 3-4 ay öncesine kadar sorun sıkıntı yoktu. 15 gün, 18 gün, 20 günde bir seferimizi yapıyorduk. Son 3 seferdir, 3 aydır aşırı yoğunluk oldu. 24 saatte geçeceğimiz yeri bir haftada geçiyoruz. Mazot aşırı pahalandı. Yarı yarıya karı düştü. Yarı yarıdan fazlası da zaman kaybı oluyor.
4: 在伊朗与巴基斯坦的边境也出现了类似情况。卡车司机工会表示，司机可能被困数日，无法获得水、食物和卫生设施。一些卡车上运送的食物已经腐烂变质，而对伊朗石化业及其他制造业至关重要的货物也滞留在边境。伊朗经济学家指出，在美伊战争前，伊朗高达80%以上的贸易量仰赖海运，如今转向陆路贸易，口岸不堪重负，边境。